0: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
0: Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 1 Haziran Pazartesi. Radio Kassel'den merhaba. Bugünkü Info Magazin programında sosyal devlet tartışmalarından iklim protestolarına, gıda sektöründeki skandallardan basın özgürlüğüne ve Kassel'de sahnelenen anlamlı bir tiyatro oyununa uzanan gündem başlıkları var. İlk haberimiz Almanya'da yaşlı bakım sistemiyle ilgili yeni bir tartışma. CDU'lu siyasetçi Albert Stegemann, ebeveynlerin bakım masraflarında çocukların daha fazla mali sorumluluk üstlenmesi gerektiğini savundu. Mevcut uygulamada yalnızca yıllık brüt geliri 100 bin euronun üzerinde olan çocuklar ebeveynlerinin bakım giderlerine katkı sağlıyor. Stegemann ise bu sınırın yeniden gözden geçirilmesini istiyor. Tartışma sadece gelirle de sınırlı değil. CDU siyasetçi bakım masraflarında mülklerin ve özellikle konutların da hesaba katılması gerektiğini savunuyor. Bu öneri sosyal devletin sorumlulukları ile ailelerin yükümlülükleri arasındaki dengenin nasıl kurulacağı sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Bakım ve gelecek kuşaklar tartışmasından yine gelecek nesillerin geleceğini ilgilendiren bir başka konuya geçiyoruz. Almanya'nın Hamm kentinde binlerce insan hükümetin yeni doğal gaz santralleri kurma planlarına karşı protesto gösterisi düzenledi. Eylemlere İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de katıldı. Fridays for Future, Greenpeace, Bund ve Kampakt tarafından organize edilen gösterilerde aktivistler Almanya'nın enerji dönüşümünde fosil yakıtlara yeniden yönelmesini eleştirdi. Greta Thunberg yaptığı açıklamada fosil yakıtlara yapılan yatırımların hem bugünkü hem de gelecek nesillere ihanet anlamına geldiğini söyledi. Almanya'nın iklim politikalarını sert sözlerle eleştiren Thunberg, ülkenin bu kararlarla bir kez daha tarihin yanlış tarafında yer aldığını ifade etti. Hükümet ise kömürden çıkış sürecinde enerji arzını güvence altına almak için yeni doğal gaz santrallerinin gerekli olduğunu iddia ediyor. Ancak görünen o ki bu konu önümüzdeki dönemde Almanya'daki iklim hareketinin en önemli mücadele başlıklarından biri olmaya devam edecek. Sıradaki haberimiz gıda sektöründeki tartışmalarla ilgili. Tüketici örgütü Food Watch, Nestle'ye yönelik suçlamalarını genişletti. Örgüt, yaşananların yalnızca bir şirket skandalı değil, gıda sektöründeki yapısal sorunların göstergesi olduğunu savunuyor. Food Watch'ın iddiasına göre Nestle, bazı su markalarında kirli suyu yasa dışı yöntemlerle filtreleyerek kaynak suyu olarak piyasaya sürdü. Bu iddialar üzerine son 2 yıl içerisinde şirketin tesislerinde 2 ayrı polis operasyonu gerçekleştirildi. Örgüt ayrıca Nestle'nin soruşturmalar başlamadan hemen önce su bölümünü satmaya çalışmasının dikkat çekici olduğunu belirtiyor. Food Watch'a göre şirketler çoğu zaman ancak kamuoyu baskısı ve hukuki süreçlerle geri adım atıyor. Tartışma, tüketici hakları, şirketlerin sorumluluğu ve devlet denetimlerinin yeterliliği konusunda yeni soruları da beraberinde getiriyor. Gündemimizin bir diğer başlığı ise basın özgürlüğü. Gazeteci ve yazar Fabian Goldmann, Almanya'da basın özgürlüğünün hem siyasi baskılar hem de medya sisteminin yapısal sorunları nedeniyle tehdit altında olduğunu söyledi. Goldmann'a göre özellikle Gazze Savaşı sonrasında Alman ana akım medyasında tek taraflı bir yayın çizgisi öne çıktı. Gazeteci, bazı uluslararası kuruluşlar ve sahadaki gazeteciler tarafından belgelenen olayların ya görmezden gelindiğini ya da hafifletilerek aktarıldığını savunuyor. Basın özgürlüğüne yönelik tehditlerin yalnızca devlet baskısından kaynaklanmadığını belirten Goldmann, medya tekelleşmesine ve ekonomik çıkarların habercilik üzerindeki etkisine de dikkat çekiyor. Gazetelere yönelik kamuoyu baskılarının ve bazı medya kuruluşlarının devlet kurumları tarafından izlenmesinin otosansürü artırabileceğini söyleyen Goldman, farklı görüşlerin ifade edilebildiği bağımsız medya alanlarının korunmasının önemini vurguluyor. Bültenimizin son haberinde ise Kassel'den kültür sanat gündemine uzanıyoruz. Yüzyıllardır insanların cevap aradığı iyi insan sorusu bu kez Kassel'de tiyatro sahnesinde izleyiciyle buluştu. İlk sahne tiyatrosunun sahneye koyduğu Bir İyi Adem adlı komedi oyunu Fasenhof Schule'de seyircilerle buluştu. Feridun Dört Kardeş'in kaleme aldığı, Hakan Yılmaz'ın yönettiği oyunda Adem isimli karakter dünyayı kurtarmak için iyi bir insan arayışına çıkıyor. Arkadaşları yırtık emine ve oynak zilli ile çıktığı bu yolculuk izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatırken aynı zamanda düşündürücü sorular da yöneltiyor. Belki de oyunun en önemli mesajı iyi insanın uzaklarda aranacak biri olmadığıdır. Sevgi, dürüstlük, merhamet ve paylaşma duygusu çoğu zaman bir çocuğun saf bakışında, insanlara duyduğu güvende ve karşılıksız sevgisinde kendini gösteriyor. Ve belki de daha iyi bir dünyanın yolu tam da bu değerleri koruyabilmekten geçiyor. İyi insan arayışına dair çabalar oyunun finalinde şöyle seslendiriliyor.
3: Gezdik gezdik sonuna geldik ama kazamızda muvaffak olamadık. Sorduğumuz insanlar düşkün, vardığımız kapılar kısır çıktı.
4: Dünyada çok fazla dehşet, zulüm yaşanıyor. Yalan dolanla sağdaki soldakini dolandırıyor. Arsızlar kadınlarımızın

0: kötüyle doldurmuş. Orada inmeye yer kalmamış. Şimdi bu böyleyken hangi hakla Tanrı'nın insanlara gazabına ve kirletmiş olduğumuz bu dünyanın yıkımına mani olmaya çalışıyoruz ha? Eğer ferman hak ise boynuma eğer alırım. Aranızda iyi olanı varsa bir zahmet çıkıversin şu telefonu.
1: İzleyicilerin dinlenmesi, ihtiyaçlarını gidermesi için verilen arada izleyicilerin oyunla ilgili görüşünü sorduk.
2: Ben Mihrican, merhaba.
3: Oyunda aradığınızı bulabildiniz mi?
2: Evet, gayet güzel geçiyor, beğendim.
4: Nazya Nurçınar, çok eğlenceli aslında, böyle beklemiyordum ama çok daha canlı, çok daha samimi. Bence güzel.
5: Ben Fatma Tekin Aslan, tiyatro izlemeye geldim, memnunum. Hoşuma gitti. Böyle şeyler devamını isteriz yani. Güzel bir şey ya.
6: Tezel Gökçe. Oyuncuların hepsini tanıyordum zaten. Gayet iyi gidiyorlar.
7: Turgay Erar. Elbette güzel oynuyorlar. Çok güzel. Bir hayal. Çok güzel oynuyorlar.
8: Çok güzel. Memnunuz.
1: Çok güzel.
9: Ya oyunu ben oynuyorum da henüz aradığımızı bulamadık. Daha aramadayız. Ben Selvinaz Ceylan. Ben Hacı'yla Hacı'nın karısını. Okay. Üçüncü rolü ben oynadım. Bizim rolümüz bitti.
10: Orhan ben. Harika bir oyun çıkarmışlar. Özellikle bu mitolojik kısım.
1: Okay.
10: Zeus, Hera, bu bölüm çok hoşuma gitti. Harika gidiyor. Tebrikler yönetmene, oyunculara.
11: 105.8 Radyo Kassel.
12: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
13: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
14: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanunlar hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

0: kopardılar bizi birbirimizden. Bir veda edip de sarılamadık. Ayrılık hem seni hem beni yıktı. Sevgilim, seninle kavuşamadık.
1: Radyo Kassel 57 80 65

0: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
1: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel.
0: Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya.
2: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 1 Haziran Pazartesi. Radyo Kassel'den merhaba. Bugünkü Info Magazin programında sosyal devlet tartışmalarından iklim protestolarına, gıda sektöründeki skandallardan basın özgürlüğüne ve Kassel'de sahnelenen anlamlı bir tiyatro oyununa uzanan gündem başlıkları var. İlk haberimiz Almanya'da yaşlı bakım sistemiyle ilgili yeni bir tartışma. CDU'lu siyasetçi Albert Stegemann, ebeveynlerin bakım masraflarında çocukların daha fazla mali sorumluluk üstlenmesi gerektiğini savundu. Mevcut uygulamada yalnızca yıllık brüt geliri 100 bin euronun üzerinde olan çocuklar ebeveynlerinin bakım giderlerine katkı sağlıyor. Stegemann ise bu sınırın yeniden gözden geçirilmesini istiyor. Tartışma sadece gelirle de sınırlı değil. CDU siyasetçi bakım masraflarında mülklerin ve özellikle konutların da hesaba katılması gerektiğini savunuyor. Bu öneri sosyal devletin sorumlulukları ile ailelerin yükümlülükleri arasındaki dengenin nasıl kurulacağı sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Bakım ve gelecek kuşaklar tartışmasından yine gelecek nesillerin geleceğini ilgilendiren bir başka konuya geçiyoruz. Almanya'nın Hamm kentinde binlerce insan hükümetin yeni doğal gaz santralleri kurma planlarına karşı protesto gösterisi düzenledi. Eylemlere İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de katıldı. Fridays for Future, Greenpeace, Bund ve Kampakt tarafından organize edilen gösterilerde aktivistler Almanya'nın enerji dönüşümünde fosil yakıtlara yeniden yönelmesini eleştirdi. Greta Thunberg yaptığı açıklamada fosil yakıtlara yapılan yatırımların hem bugünkü hem de gelecek nesillere ihanet anlamına geldiğini söyledi. Almanya'nın iklim politikalarını sert sözlerle eleştiren Thunberg, ülkenin bu kararlarla bir kez daha tarihin yanlış tarafında yer aldığını ifade etti. Hükümet ise kömürden çıkış sürecinde enerji arzını güvence altına almak için yeni doğal gaz santrallerinin gerekli olduğunu iddia ediyor. Ancak görünen o ki bu konu önümüzdeki dönemde Almanya'daki iklim hareketinin en önemli mücadele başlıklarından biri olmaya devam edecek. Sıradaki haberimiz gıda sektöründeki tartışmalarla ilgili. Tüketici örgütü Food Watch, Nestle'ye yönelik suçlamalarını genişletti. Örgüt, yaşananların yalnızca bir şirket skandalı değil, gıda sektöründeki yapısal sorunların göstergesi olduğunu savunuyor. Food Watch'ın iddiasına göre Nestle, bazı su markalarında kirli suyu yasa dışı yöntemlerle filtreleyerek kaynak suyu olarak piyasaya sürdü. Bu iddialar üzerine son 2 yıl içerisinde şirketin tesislerinde 2 ayrı polis operasyonu gerçekleştirildi. Örgüt ayrıca Nestle'nin soruşturmalar başlamadan hemen önce su bölümünü satmaya çalışmasının dikkat çekici olduğunu belirtiyor. Food Watch'a göre şirketler çoğu zaman ancak kamuoyu baskısı ve hukuki süreçlerle geri adım atıyor. Tartışma, tüketici hakları, şirketlerin sorumluluğu ve devlet denetimlerinin yeterliliği konusunda yeni soruları da beraberinde getiriyor. Gündemimizin bir diğer başlığı ise basın özgürlüğü. Gazeteci ve yazar Fabian Goldmann, Almanya'da basın özgürlüğünün hem siyasi baskılar hem de medya sisteminin yapısal sorunları nedeniyle tehdit altında olduğunu söyledi. Goldmann'a göre özellikle Gazze Savaşı sonrasında Alman ana akım medyasında tek taraflı bir yayın çizgisi öne çıktı. Gazeteci, bazı uluslararası kuruluşlar ve sahadaki gazeteciler tarafından belgelenen olayların ya görmezden gelindiğini ya da hafifletilerek aktarıldığını savunuyor. Basın özgürlüğüne yönelik tehditlerin yalnızca devlet baskısından kaynaklanmadığını belirten Goldmann, medya tekelleşmesine ve ekonomik çıkarların habercilik üzerindeki etkisine de dikkat çekiyor. Gazetelere yönelik kamuoyu baskılarının ve bazı medya kuruluşlarının devlet kurumları tarafından izlenmesinin otosansürü artırabileceğini söyleyen Goldman, farklı görüşlerin ifade edilebildiği bağımsız medya alanlarının korunmasının önemini vurguluyor. Bültenimizin son haberinde ise Kassel'den kültür sanat gündemine uzanıyoruz. Yüzyıllardır insanların cevap aradığı iyi insan sorusu bu kez Kassel'de tiyatro sahnesinde izleyiciyle buluştu. İlk sahne tiyatrosunun sahneye koyduğu Bir İyi Adem adlı komedi oyunu Fasenerhof Schule'de seyircilerle buluştu. Feridun dört kardeşin kaleme aldığı Hakan Yılmaz'ın yönettiği oyunda Adem isimli karakter dünyayı kurtarmak için iyi bir insan arayışına çıkıyor. Arkadaşları yırtık emine ve oynak zilli ile çıktığı bu yolculuk izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşatırken aynı zamanda düşündürücü sorular da yöneltiyor. Belki de oyunun en önemli mesajı iyi insanın uzaklarda aranacak biri olmadığıdır. Sevgi, dürüstlük, merhamet ve paylaşma duygusu çoğu zaman bir çocuğun saf bakışında, insanlara duyduğu güvende ve karşılıksız sevgisinde kendini gösteriyor. Ve belki de daha iyi bir dünyanın yolu tam da bu değerleri koruyabilmekten geçiyor. İyi insan arayışına dair çabalar oyunun finalinde şöyle seslendiriliyor.
3: Gezdik gezdik sonuna geldik ama kazamızda muvaffak olamadık. Sorduğumuz insanlar düşkün, vardığımız kapılar kısır çıktı.
4: Dünyada çok fazla dehşet, zulüm yaşanıyor. Yalan dolanla sağdaki soldakini dolandırıyor. Arsızlar kadınlarımızın, sapıklar kızlarımızın iffetiyle oynuyor. Kibrine sahip çıkamayanlar kendilerinden güçsüzlere eziyet ediyorlar. Sabaha kadar sayabilirim böyle. Kim suçlu? Kime ceza vereceksin? Kime laf geçireceksin? Yapanlar çocuk değil ki. Nereye baksan sakal, adam olmaz bunlar. Sağı solu yok iyi olmanın. Ortası da yok. Özden iyi olmak lazım, özden. Ama bizler maalesef özümüzü kötüyle doldurmuşuz. Orada ince yer kalmamış. Şimdi bu böyleyken hangi hakta Tanrı'nın insanlara gazabına ve kirletmiş olduğumuz bu dünyanın yıkımına mani olmaya çalışıyoruz ha? Eğer karman hak ise boynuma eğer alırım. Aranızda iyi olanı varsa bir zahmet çıkıversin şu telefonu.
2: Yüzcülerin dinlenmesi, ihtiyaçlarını gidermesi için verilen arada izleyicilerin oyunla ilgili görüşünü sorduk.
5: Ben Mihrican, merhaba.
6: Oyunda aradığınızı bulabildiniz mi?
5: Evet, gayet güzel, güzel geçiyor. Beğendim.
7: Nazya Nur Çınar. Çok eğlenceli aslında. Böyle beklemiyordum ama çok daha canlı, çok daha samimi. Bence güzel.
8: Ben Fatma Tekin Aslan. Tiyatro izlemeye geldim. Memnunum. Hoşuma gitti. Böyle şeyler devamını isteriz yani. Güzel bir şey ya.
9: Tezel Gökçe. Oyuncuların hepsini tanıyordum zaten. Gayet iyi gidiyorlar.
10: Turgay Erar. Elbette güzel oynuyorlar. Çok güzel. Bir hayal. Çok güzel oynuyorlar.
11: Çok güzel. Memnunuz.
12: Çok güzel.
13: Ya oyunu ben oynuyorum da henüz aradığımızı bulamadık. Daha aramadayız. Ben Selvinaz Ceylan. Ben Hacı'nın karısını. Okay. Üçüncü rolü ben oynadım. Bizim rolümüz bitti.
14: Orhan ben. Harika bir oyun çıkarmışlar. Özellikle bu mitolojik kısım.
12: Okay.
14: Zeus, Hera. Bu bölüm çok hoşuma gitti. Harika gidiyor. Tebrikler okay. Yönetmene, oldu. Oyunculara.
1: 105.8 Radyo Kassel.
0: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
15: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.